0: Atlas Türkiye.
1: Jeda Radio Amuria Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
4: Este es Radio Voz de Türkiye.
5: こちらは Türkiye の声ラジオです。
6: Zboru wa glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
8: İç Türkiye hangi radyoya?
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Америка европаларга каратып бир үрүш эгертиптики баллистик бомба ужуму эле багалыгын ыйлан кылды. Баянатта билдирилишчи мухапизачы кысымына Акабе аэродромудаки Америка армиясынын C-17 типтик жүк ташуучу аэропланлары ва P-8 типтик аэропланларды зарба объекти кылган болуп, аэропланлардын көпүнчөсү эгер даражада зыянга учурган. İran İslam Cumhuriyeti televiziyası ilan kılgan yeni bir haberde inkılap muhafizatçilerinin muvaffak Salti el-Ezrak hava armiya basısıdaki Amerika kısımlarının 20 aeroplan ambarını ve İran kılgallıkımı ilgiri sürüldü. İspanya, Argentina'nı nölge karşı bir netice bilen yenip 2026 yıllık Dünya Longsuk'a erişti. Ferran Torres müsabakadaki birden-bir topunu kürgüzgen bu hal kılgıç meydanda İspanya koşup berilgen vaqtlarda 10 kişi bulup qalgan Argentinani nölge karşı bir netice bilen yenip tarihte ikinci qatım Dünya Longsuk'unu kolgu keltürgen boldı. Avrupa çempionu bolgan İspanya MetLife Tentarbiya meydanındaki müsabakada baştan axır üstünlükni kolgu keltürdi. Lekin aldıngı nöbetlik dünya çempionu Argentinanın pilallık ve müstehkem müdafiye sepini bozup taşlap top kürgüzüşte xelili qiyin aldı. Argentina vartajısı Emiliano Martinez İspanya'nın nurgulluğun xatarlık zərbelerini tosup qalgan bosma, lekin müsabıqının yönelişi 2. yerim meydanının koşup berilgen vaqtada top tüptün özgərdi. Argentina yerim meydan qoğduğucisi Enzo Fernandez'nin İspanyalik futbolçı Pau Cobarsi qoqopallıq qilishi neticesi de 2. seriq kartını körüp meydanının qoğulunuşi meydan vəziyetini bütünləy İspanya'ya qaldırıp bədi. İsrailiylik köçmenler işgalasıdaki Garbi Kırkak'ın bir kenti gücüm kılıp işki Palestinlilikini öltüydü. Palestin dairlerinden bildirişçe işgalasıdaki Garbi Kırkak'ın Ramallah şehrine yakın Deir ez-Cerir kentine yakşam bugünü keçide kurallı gücüm kılıngan. İsrailiylik kanunsuz köçmenler okşarğan bu vakada işki Palestinlilik kaza kılıp bir kişi yerlangan. Palestin Sehiye Ministerliği kurbalanın 53 yaşlık Evda Abdurrahim Evda Farahna ve 20 yaşlık Ahmet Adil Reşit Ebu Muhkelligini, olanın İsrailiye okuda cennetin ayrılganlığına cezimleştirdi. Palestin'in resmi malumatlarına kırganda İsrailiye armiyesi ve kanunsuz göçmenle 2023 yılı Oktyabr'da başlangan Gazze irki kırgancılığından boyan Garbi Kırgak'taki zoravallıkını mı küçeytken bulup, hazır gıcı az digende 1181 Palestinlilikini öldürgen 13.000 kişini yarlandıgan ve tahminen 24.000 kişini tutkun kılgan. Guyana kırgaklarında paraxot örülüp ketip, onlarca kişi yukap ketti. Guyana dairlerinin malum kılışça, Janubi Amerika'daki Guyana kırgaklarında 116 yolucu oltırgan bir konu paraxot çöküp ketken, növette 15'i balı bulup, cemi 67 kişi kutkuzu belengan. İgilinizce, MV Bayman namlı bu paraxot şembe günü çüştün ki, Janubi Amerika'nın şarkı şımalığı jaylaşkan mezgür devletinin payitahtı George Downing'un Port Kaituma bazırağı karap 133 kişi belen yolu çıkkan. Port Kaituma neft zapsı mol Esikuyu rayonunun işkirisige jaylaşkan bulup, paraxotun ormanlık rayonuna yetip beriş üçün aldı bilen Atlantik okyanın kırgakını boylap, andın deryanın yokuru ekimiga karap ilgirlişige doğru keledikken. Hürmetlik radyo yuvanlığı uçalı. Yokuru da haberle anladanla.

Hürmetli radyo dinleyiciler, Kıbrıs Tınışlık Hareketi namlı maksus programımızda huzuruna sunumuz. Kıbrıs, Angliya hükümranlık kılgan mezgilde işki halıklık, işki dillik kurulmağı yüzüydü. 1931 yıldan itibaren Angliya'dan müstakillikini kazanışka tırışkan Rumla, Aralını Girsiye bilen birleştirmekçi oldu. Halkaralık gelişimlerine asasen Aral'da kapalaşçılık hukuku bar olgan Türkiye, 1974 yılına kelgende Türk nüfusu kartılgan hücumlarının olduğunu eliş üçün Aral'ga herbi yürüyüş kıldı. Aral'ın tahminen 20 Türkiye armiyası tarafından azat kalındı. Şokundan tatıp hazırgıçı dağılmışı otkan bir tınışlık baskışıga kadem koyuldu. İşki halaklık Aral'ın işki tarafını birleştiriş tırçalıkları hazır mı dağılmışmakta? Kıbrıs Tınışlık Hareketi sayesinde da bir hatarlıkı hem mevcudiyeti kapalıt astığa alınan Kıbrıs Türklerinin yanında buluşunu 3 yıl devamlaştırmaz.

TRT Uyghurçının hürmetli kılasmelleri, kinki sebremizde Türk dünyasının başka bir bulunu da başka bir evazının izini kollayımız. Çünkü yıldızlarımızın yaşın davatkını fakat ötmüşlemez. Ötmüştün bugünkü yetküzülgen evazladır. Bu evazlarını anlayan sıra birbirimizde tekimi yakış düşünümüz, medeniyetimizin baylıkını tekimi çunkuru iskilemez. Başka bir bölümde görüşkice, kalbınla küy bilen, yolunla medeniyet bilen, yürükünle ümit bilen dolsun. Hayır hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Assalomu alaykum, TRT Uyghurchining hurmat ixlosmandlari. Safarnoma nomliq programmamizning yangi bo'lim bilan hammanglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Sayron. Safarnomaning bu bo'limida yo'nalishimni Mesopotamiyaning qalbiga joylashgan tarix purqi urib turgan Diyarbakirga burdim. Shonli urfaning rivoyatlar bilan bezalgan ko'chalarini orqamda qoldirib, meni Dijla daryosining qirg'ig'ida butunlay o'xshamaydigan bir dunyoning kutuvatqanlığını bilemen. Taşlağı singen vaqtının izini izdeşge, bu qitim qişarının ruhini izgilişqa teyab olsunuz. Ondaq da birlikte səpirimizdi başlaylı. Diyarbakırga yıqınlaşqan sıri yol boyu yıraqtın körünüp durgan heyvetlik sepilla meni kütü aldı. Ula xuddi şəhərinin kiriş ixizib turgan tarixinin gayet zor bir küzətkiçisi dək idi. Tuncu qaraşdıla bu yanın adətdiki bir şəhər əməsdikini düşünüş mümkün. Hər bir dişi, hər bir temi ötmüşünün qıvaqçısı boğan bu şəhər ziyarətçilərini çınqır sükut bilən qarşı alıdı. Diyarbakır kuçularga qədəm besişim biləllə vaqt bir pərdədək içilib mənə əsirlə burunqa dəvirləgi təklif qıldı. Diyarbakır sepilləri dəl manımış tuyğunu berinu. Uzunluğu təxminən 5-20 kilometr kildiğən bu heyvetlik kurulma dünyadaki ikinci ən uzun və ən qədimi sipil sistemisi buluşdak alaydilik yegə. Xitayının səddiçin sipildin qasla uzunluqda ikinci orunda durduğun bu sipil UNESCO Dünya Mədiniyyət Miraslar Dizimliki kirküzülgən idi. Bazalet dişidin yasalgan sipillarını boylub minavatqanda tarixin izleri barmaqlarınızın uçuqı çıkayagende kis qılışsız. İçkələ, Mardin dervasisi, Urfa dervasisi ve başkala. Her bir dervasının arkasına başka bir devir, başka bir hikaye yaşırılan. İşkalanın etrafı da Rim, Vizantiye ve Artuklu Xandallığının izlerini bir yerde görüş mümkün. Goya devirle üstü üstüge kaçınıp zaman bu yerde kevet kevet bulup kalkındık. Sepilladın ki yönülüşümünü şehrinin merkezine karattım. Aldımdın çıkan tuncu mimarçılık nadir eseri Uluq Camii oldu. Bu bina fakat Diyarbakır'ın lemez. Bütün Anadolu'nun en kadimi camilerinin biri deyip karıldı. Emeliyette o bir özgürüşünün simvalıdır. Şehrinin en çok çirkavı boğan Mar Toma çirkavı, gerçi kuruluş vakti inik bu musun mu? Miladi 639 yılı camiye özgertilip bugünkü Uluq Camii'ye aylanılan. Qaranlıq uyulğan taşla bilen qopurulğan tamla 4 ayvallıq planı və Səlcuq ilə təsiri görünüb durduğan mənbəri bilen həm heybətlik, həm addisatda bir nəpislik igə. Oylüstü səylə qılıb atqanda quyaş nurunun taş pulğu düşkən əksi qoya ötmüşünün ayaq izlərini köstüb bir atqanda qılatdı. Caminin yindila 16-cı əsrdə Osmanlı valisi Vəzirzadə Həsən Paşa tərpidi yasalgan Həsən Paşa karvan sarıyı qədi götürüb duraddı. Bir zavalla karvalla qonudgan ticaretçilə mallarını körgezmi qıldıgan bu saray, bugünkü gündə taş hoyladı demelişini xalaydıqallarının yaxdırıb kilidgan cayıq aylanğan. İgiz əgmilənin sayıs astıqı qurulgan qəhvə xanlarının birgə oltırıb, bir istikən mənəngeç qəhvəsi içdim. Sükut içidə taşlarının salqıllıqı bilən ötmüşünün huzuru qüçündüm. Кейінгі бекітім сұлықлық қарван сарайы. 17-ші әсірді сілінған бұл сарайының ісімімі адамны қызықтырды. Растылы сұлық бағамады? Шындақ. Бір заманла сарайның отырыстығы кішік көлчекте сұлық білен давала шеліп берілғандықы мәлім. Бүгінгі күнді болса бұл тарихи бина сөхбетлі вән музик садалар білен жұшқылық толған. Ойлдеке үстелләнің бірге отырып чайшы бассам, құлқымға ерлік музикала аңылып қалды. Kemençenin əvazi taşlamdığı yanırab, sarayının əsləmələrini bugün yetkiz otatdı. Karvan saraylardan çıxıb tar kuculağa qarapmandım. Diyarbakırının bazarları elə həm callıq, elə həm öz ənənlərgi sadıq. Müskərlə bazarda ustula toqmaq sadalı

içinde mıslağı şekil bir ot attı. Yenedeki zergerler da altın bilezikler közde kamaştırattı. Tetüt kusatkıçılarının yine kabarsanız, zerçi ve sumak, karamuç ve meşhur usuttin taralgan pırak sizde mes kılıdı. Her bir dükkanda ayrım bir sohbet, ayrım bir mihmandaçılık ba. Diyarbakırlık ticaretçiler sizni huddu mihmanda karşı alıdı. Şehrinin şavkundun yıraklaşmakçı boğunumda, yönülüşümle Dicle deryası karattım. Deryanın üstü de bütün nepsliği bilen kat götürüp tuğan, 10 gözlük kevrük. 1065. yılı Selçuk ila terpidi yasalgan, her biri okşamagan çoğunluktaki 10 egmedin terkip tapkan bu kevrük, pekat bir katnaş yolu emez. Belki bir menzere noktasıdır. Üstünün ütüvatkanda astınızdaki Dicle suları goya ütmüşünün iki ayını piçirlavatkandek akıdı. Köyrüknün aldı terpede yeşillikten nın bir hıl tüsü gibi bürküngen ken şehrini tabiat bile uçraştırıp gelgen UNESCO Dünya Mirasları tizimliki kürgüzülgen bu münbet bağla nurgun kuş türleri ve yerlik üsümlüklerinin makamıdır. Kuslanın sayrı şıkı ergiş bin avatkanda insan üzünü şehrin nait yıraklarda bir çöçek dünyası duyurgen de kıskılıdır. Yolunun, izlenişinin ve tarihinin argınlığını yeniklik için Diyarbakır koçularının kişini mehliye kıldığının tamamlarına yüzlendim. Bu şehir tamak yiyiş pekat kosak doyguzuşu emez, belki medeniyet, tarih ve enene bilen bir dostkanda olduruş demektir. Tuncu Bekit'in bir ciger kavukçisi. Diyarbakır'da tih seherinin destekli saatlerde başlapla mangalla yıkılışka başlaydı. Bu şehirde ciger kavupi hatta naştılıkta mı yiyildi? İnçik toğralgan zıhlağa bir mi bir tızılgan cigerle kömür otu da tızlı pişirildi. Yine de sumaklık piyaz göktatla tırnaklan ve mol lazımlık kızdırmala. Üstüge limon çıkıp zerim uçlağını süpüp tüncü lokmanı aldım. Ağzımda erip ketken o koyuk tem bana Mesopotamya'nın fakat tarih bilellemez. Belki ıgızdı kaldıgan temle bile mi süzülüşü kaldıgını esletti. Andın kömür otu da asta asta pişirilgan Petingen kavuğa öttüm. Her bir dilim Petingen'nin arası koyulgan kıymılık kavupla mangalda sevirçallık bilen aylandırıldı. Petingen'nin spırıkı kıyımının yağı arlaşıp getirdi. Yine de verilgen mol isotluk salata, yepyeni köktatla ve anar şerbeti koşulgan kıyam bilen ağzınızda bıçak gibi ütkür bir tem kaldırdı. Tatlık durum ki gelgende vazgeçilmez bir caygı kırdım. Kadayıfçı. Diyarbakır'ın tal kadayıfı başka her kandak yerde titik allarınızı okşamaydı. Yanaklık, sel, çürük ve iç şişirini bile yumuşak. Üstüge bir parça kaymak koşturdum. Tuncu lokmada anlanılan çürük avaz, arkadan gelgen ıslık şırnının tatlı söğürlükü bile birleşiydi. Yine de olsa şehir bile bütünleşken bir içimlik. Çocuk buya ilk dizi şerbeti. Sel aç çıkarak, adırak tuprak bıraklık iken kumulun açıdıkan. Bu şerbet bulup mu yaz aylarda Diyarbakırlıklarının salkındaydıgan enenisi, huddu balılık, mehelle ve yaz keçilerinin eslimsidek. Gün ahırda bolsa şehrinin en şiiri noktalarından biri çıktım. Üçkü Münarı. Sipil'nin İgiz Münarlarından biri boğan bu bina, Dicle deryası ve Hevsel bağlarına karaganda kişine heyran kaldırdıgan bir menzirge ige. Kuyaş asta asta garip göt gelgende taş tamlağa altın serik bir renk düşüdü. Asman kızgıç renk bilen kaplındı. Kuşlar uğulur kaytıdı. Şehir asta asta cimcitleşiydi. Şu dakikada insan ne ütmüş de ne kelgüsü de. Pekatla hazırkı dakikanın içi de taş, asman, tarih ve üzü bilen yalnız kaladı. Üçkü Münar'da turup Diyarbakır'a karış fakat bir menzirini görüşlemez. Belki bir zamanla bu topraklarda yaşayan mınlıgan insanın sadasına, duasına, muhabbeti kulak silivatkan dek bir tuyga veriyordu. Diyarbakır köksü de min yıllık bir hikayeni götürüp yürüydü. Onu sözlügendi mu, anlıgandı mu, insanını hem kaygı salıdı hem mehliye kıladı. TRT Uygurcu'nun hürmetli klasmalları. Diyarbakır bana fakat bir şehirde gelmez, belki bir zaman seferde tüyüldü.
Әр бір тешіде бір шиыр, әр бір көчісті бір нақшы байды. Бұ шәрді басқан әр бір қадымым мені тарихның башқы бір пәлдесі келіп келді. Лекен сәпер дауынышыды. Кейінгі бекетті таш өйлер білен асманғы бойсызған, мәдіниетлі мүріні мүрге тереп яшыған кішіне мәхлия қылдыған бір шәрге барымен мардын. Қайт көрішкіше аман боғайсылы, қайр қош.

Hörmetlik radyo yuvanlı koçalar. Bugünkü programlarımız muşerde hırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotulada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlardı. Boğuçı hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

Yaktan güzel kokan ne olur? Rüzgardan daha serin, başaklardan daha hızlı, ay ışığı.

göç eden kuşlar gibi gidip gelen umutların umudun ötesinde ne olur? Göç eden kuşlar gibi gidip gelen umutlar.

0: Dzajna, Radio Kajana.
1: Eterçiye Radio Sadburi, Türkiye Sıkma.
2: Ovodo, Türkiye Ünü Radyosu.
3: Aiç, Radio Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
4: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Dipleyer, Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonitis Türkiye.
9: Oldi Radyo Glas Türkiye.
10: Gidere di Amuriye Türkiye.
11: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
13: Este Radyo Voz de Türkiye.
14: Kuchira wa Türkiye no koe radyo des.
15: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
3: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
16: İt Türkiye hangi radyoya?
9: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

illeşe ilk bilen havraran gıytkaça madmonen tanış olun. Türkiye 1990 yıl veri Montreux Boğulları Konvensiyatını ünsülün yerine yitiriyer. İran'ın prezidenti Pezeşken, aktisadi batışlar harbi mümkünçülüklerimize ziyan yitiripler. İran'ın meciyetinin başlığı Kalibaf, Amerikalara sevdi teyada harbi encamları getirmeni duam ettiriyerler, deyip belledi. Hormatlı Necer, Nivolta Şöbeliki, havraran doğal madmoniyetini dikkatini yitirmekçi. Türkiye 1990 yıl veri Montreux Boğulları Konvensiyatını ünsülün yerine yitiriyerdi. Daşarı İşler Ministerliği Türkiye'nin boğazlarının statüsünü düzgünleştiriyen Montreux Konvensiyatının 90 yıl veri bir taraflık, açıklık ve ünsülün yerine yetiriyerliğini ve onun şu bir tutanyalıkla yerine yetirmeni devam ettirecektiğini meyalim etti. Daşarı İşler Ministerliği'nin yalmaçı beyanatında Türkiye'nin boğazlarının statüsünü düzgünleştiriyen ve Türkiye'nin onların üstünün öz otoyalığını tatbikken Montreux Konvensiyatının Karadeniz'de parakaçılığın, hopluluğun ve durunukluğun esası kepliliklerinin verdiğini belirli. Beyanatta alalaşan parakaçılık ve uluş dövrünü hem özündüksüz gücününü galiyanlığı natalli ve Türkiye şu adı çene eden tutunyerliği ile Montreux boğazları konvensiyatını durmuşa geçirmeni devam ettirir, deyip belirli. İran'ın prezidenti Pezeşken, aktisadi batışları harbi mümkünçülüklerimize ziyan getiripler dedi. Pezeşken, öz yurdunun doğal meçhverliği uruşun içinde bulunduğunu ünsür çekti. İran'ın prezidenti Mesut Pezeşken, öz yurduna karşı aktisadi batışları ün çekip, bunun onun harbi mümkünçülüklerine ziyan getiripilecektiğini aytti. Pezeşken, Bağdat Tehran şehrine geçilenen, yukarı kadiyet genişliğinin meziyetine kadirki metiller vardı beyanat verdi. Pezeşken, düşmana karşı bir pozisyon eğlenildiğini, cemiyetin belli bir kıyınçılıkların yüz ve yüz bolup bilecektiğini aytti. Pezeşken, Nowruz orada ayının ve uruşun şolur vatın önünde yüze çıkanlığını ve bağlarda yetmezçilik bulmadığı kâbır önümlerin bahalarının yukarılarını belledi ve bunun hükümetin bir pervalı gülendirle ıqtadi çerplere ve kâbır çerkelermelere bağlaştırdı. Pezeşken öz yurdunun hazırkı vaqtda doğal meşhurlu uruşun içinde bulunduğunu bellep, iqtisadi batışlar bizim harbi mümkünçülüklerimize ziyan yetirpdiler. Yaralı işler yurdu ıhlasla qoruyar. Şeylde olsa iqtisadi batışlar sosial nägilliğin dönemine getiriyar ve bu nägillik yayrasa halkın rejimi olan qolluğuna ziyan yetirpdiler, deyip belledi. İran'ın meziyetinin başlığı Kalibaf, Amerikalara TVT'de harbi encamları getirmeni devam ettiriyor. Kalibaf, Amerika'nın Birleşen Statları'nın beyanat ve hareket nokta nazarından kapma karşı hareket ediyenini öne sürdü. İran'ın meziyet ve gepleşkir geçiren vekiletin başlığı Muhammed Bagir Kalibaf, Amerika'nın Birleşen Statları'nın TVT'de koşun iyileştirmeğinin, onların uğruşun kurtarmağını isteyenlikleri vardık beyanatlarına ters geliyenini belledi. Kalibaf bu mesele arada ilk sosyal medya platformatındaki hatanın beyanat verdi. Amerika Birleşen Statları'nın beyanat ve hareket vaatına kapma karşılıklı hareket edeceğini öne süren Kalibaf, Amerikalılar TVT'de harbi encamları getirmeni devam ettiriyor ve uğruşun kurtarmağını isteyenliklerini öne sürüyorlar. Biz Amerika Birleşen Statları'nın bu oyunlarını çözmek vaatına belli bir derecede tecrübe yığındık ve şuna layıklıkta tayarlandık. Hareketleri öne sürülenleri kollamalı, onlara karşı çıkmalılar, deyip nıhtıdı. Lavrov, Demokratik Koreyli kardeşi Çoy

Qara dengizin kemançatı, Anadolu ritm ve hereket. Her bir geografiyanın özünü maksus bir tesi vardır. Kâbir yerde bu ses çölün şemalına gizlidir. Kâbir yerde uç kuraklı sehraların dımışlığında. Kâbir yerde olsa asırlık tokoyların çoğur nefesinde yanlanyar. Emma şeyle bir geografiya bardır olin, onun sesi dine bir tevigatın del, eysem adamın kem yürek kuruşuna övülünür. Dağların denizle birleşen, dumanın iyiden külgülürü ince tutuyalı dakılan, yağışın toprağı hiç yadaman yağıyan, qara denizine durmuş ritimlen başlayar. Tolkunların kenarı uruşunu, çeşmelerin coşkunlu aksını, çay bağlarını zähmet çeken ellerin depkinini ve yaylalarda yanganyan adamın sesine şol uru sağlaşık eştiler. İne şol sağlaşan dile gelen görünüşü hem qara deniz kemançatdır. Anadolu asırlar boyu dürlü medeniyetlerin, sivilizasyaların ve inançların cemlenen, her sebitin öz sesini, renkini ve ruhunu kemala getiren ütköşük bir geografi bolupdur. İç Anadolu bağlamanın ağırdı mukamlarlen, Ege, Deybe'nin ağırat ədimlerlen, Günnoğur Anadolu uzun havaların çunguluk ulen yahtlarda qalan bolsa, Qara deniz bolsa öz coşkunluğu, ağzıbirliğini ve yaşama kuvvetini kemançanın üç kırışına ınanıptır. Dağlar ile tolkunluğu denizin aratına kemala giren bu kıyın geografiya adama savırlığı, batırlığı ve cebis yaşamağı ögürüdüptür. Kemançanın mukamları hem dine bir sadel, eysen bu durmuşun özünü beyan ediptir. İnce yönü güçlü tesibilen kevat çağlık yatlarını, kevat yaylaların dumanını, kevat bolsa Qara deniz sebitinin yaşayıcılarının şatlığını ve kutsasını şol ru vaqtta beyan edyen kemança, şun hem sebitinin haqiqatını özünü cemleyen, en güçlü medeni nişanlarının biri olmağını devam ettiriyer. Qara deniz kemançatının gelip çıkışı varada dürlü qarayışlar bolsa da, asırların devamını bu geografiyanın ayrılmaz medeni miratını öğrülüptür. Sağır ve ustatlık kulen kemalı giren bu kicek saz kurali, dine bir ağaçtan ve tarladan varat derler. Qara deniz sebitinin durmuşunu, duygularını ve haqidatını özünü cemleyer. Toylardan, yaylalardaki bayramçılıklara, özara yardımlardan ağılara çenine durmuşun her pürtüdünü yolluşluk ediyen kemança, kevat kutsani, kevat bolsa çatlığı beyan edip, sebitin umumi ruhunu ve medeni yadını nesille nesile yaşatmanı devam ettiriyer. Horon Qara deniz'de dine bir halk tansı del, eysem ağzıbirliğin, cebisin ve umumi durmuş medeniyetinin nişanlar. Kemançanın ritmi ile egin-egine verip hareket ediyen adamlar, tebiyatın tolkunlarını, çeşmelerini ve şemalini adımlarına zindiriyer. Horon hem Qara deniz sebitini yaşayan adımların tebiyatdan tağlaşıklı yaşayan ruhunu ve birek-birege yardım etmek dəbini en güçlü görünüşte beyan ediyer. Qara deniz sebitinin halk aydınlarının en güçlü temaları küyüsü, yad yurtlu yaşamak, sögü ve qarışmaktır. Bu mukamlar yıllar boyu uzak diyarlara giden adamların küyüsüklerini ve duygularını şöklendiriyer. Emma bu kutsu Qara deniz insanının umuddan nolu durmuş düşüncesinin sayetinde hemişe tədən doğuyan bir umudu öğürlüyer. Şonun üçün kemança ve aydınlar dünyanın niretinde olsa da Qara denizleri öz vatınına bağlayan umum bir ses ve medeni köprüyü bolmağını devam ettiriyer. Qara deniz dilenine tulumu yahtaman geçmek hem mümkün yalır. Tulumun kemençe şol uru geografiyanın iki tane ayetin sesidir. Biri demin güyücü bilen gürlüyer. Beylikti olsa yayın nipiste gülen. Kevat şol uru bayramçılıkta bililikte yenlenyer. Kevat bolsa dürlü cülgülerde öz hekayelerini gurrun veriyerler. Emma ikisinin hem götüren umumu duygusu birdir. Bu toprağı deşi bolmağın şahatlığı. Qara deniz'in sadi dine bir kuluğu təsiri yitirmeyer.

İlleşer Cahan Keşçanın Hıyalat Gepeşiminin Novat'taki 29. bölümünde biz yendetidimle birlikte. Gepeşiminin sonku bölümünde tarih şahs etilen dini bir şekerdel, eğitim bir mektep hükmünü yıl koyup giden manastirdaki siyahatımıza devam ediyoruz. Bir dövrün ağın bilim merkezlerinin biri olan ve Türk tarihinde çoğur yıl kalların bilim idarası olan manastir Harim Mektebine varıp görürüz. Manastirin en mühküm okuyacağı Manastir Harim Mektebi Dinevur Mektep'del eğitim intelektual güzetimlerin yolaşılık ruhunun ve vatançılığın güllep ösün mukaddes yerdir. Tapağıtlı geografilerden gelen yaşların bir üçün aşağına cemlenen bu mektebi hem tarihin uğrunu ütküden nesili terbiyeledi. Gelinin olsa bu sessiz yönü güçlü binanın dağış divarlarına yanlanan edinlere birlikte ser salalı. Manastirin en mühküm oku mektebi olan Manastir Harim Mektebi Türk tarihinde ayrıtın orun tutuyor. İnternet mektebi olan bu mektep dinle bir manastirden el, eğitim Saloniki başta olmak olan Skodra, Skopje ve Yanina yali yerlerden gelen harbi okuçuları da yer yeçeliğini etti. 1909 yılı çeyni işin devam ettiren Manastir Harim Mektebi'nde Mustafa Kemal Atturuk, Enver Paşa, Ali Fethi Okyar, Kazım Özalp, Ahmet İzzet Furgaç, Hafız Hakkı Paşa, Cafer Paşa, Resneli Niyazi ve Nuri Jonkeryalı harbi ve devlet işgaleri bilimalli. Mustafa Kemal Atatürk 1896 yılda Harim Mektebi okumak için Manastir şehrine geldi. Saloniki harbi orta mektebine üstünlüklü kutlanan son Manastir Harim Mektebine giriş sinyalini tavşırdı ve ondan geçti. Şehirlikte Mustafa Kemal ilkinci gerek doğduk mekani Saloniki şehrinden çıkıp Manastir şehrine geldi. 1896 yılın Mart ayından başlayıp Bitola yani Manastir şehrine bilimini devam ettiren Mustafa Kemal o yerde intelektual esaslarını ötürüp başladı. Sol devirde Makedonya'da ve onun tövrüğünü bolup geçen siyasi ve harbi hadiseler onun şahsiyetinin ötmeğine mühküm rol oynadı. Atatürk'ün Manastir şehrine kalan devri kosmopolit intelektual ağının kemale gelmeğine esas öğretti ve onunla tədi gözetimleri açtı. 1896 ve 1899 yıllar aralığında Manastir Harim Mektebine üstünlüklü kutoranan son okuğunu İstanbul Harbi Akademiyatına devam ettirdi. Atatürk'ün Manastir şehrindeki yılları hem romantik tarafı vardı. 1896 yılda yaş harbi Mustafa Kemal Manastir'in oğudan kıydı Eleni Karin Tevlen'in tanıştı ve ikisi birbirine aşık oldu. Mustafa Kemal entek 15 yaşında bulunmakalı internattan çıkıp Şirok Koçatına gidilinç ederdi. Bu gidilinçlerin birine Bay Tacir Eftim Karinte'nin kıydı oğudan Eleni'ni öğünün balkonuna gördü. Ağrılarına güçlü tövgüyü dörüdü. Yöne bayeri Müslüman, beylikli Hristiyan ve kevra sosyal tapahtlar seyapli ve maşkalarının karşılığı seyapli birleşip bilmekler. Eleni'nin kakası kıyıdını öğününe yapıptır. Son olsa Florina'da cahit satın alıp sol yere yerleştiriptir. Eleni'nin Atatürk'ü yazan hati bu çoğur tövgünün en tesili resminalarının biridir. Bu hatta aşık olan adamısına bütün ömrünü veren Eleni'nin duygularını beyan eden titri.

0: bir var. Eleni hiç haçan durmuşa çıkmadı ve 80 yaşında Florida ardın çıktı. Bir vaqtlar monastir xarim mektebinin Emma Balkan urushlarından soň Osmanlı hökümdarlygyna aýlanan soň dürli dikeldiş, awatlaş işleri geçiren bu bina Türk Respublikasynyň başlangyçlary we Makedoniýa Respublikasynyň goşuntylaryny muzeýe öwürli. Osmanlı harbi binagaçlarının tipka ayrıtınıklarını özünle cemleyen bina 3 bölümden ibaret bolup olur. Mustafa Kemal Atatürk Yadigarlık Otağı, Arkeologi Müzeyi ve 19-20 asır Şehir Üyü Otağı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Yadigarlık Otağı ilki 1994 yılda dürdülüp, sonra giyinildilip, 1998 yılda şol vaqtki Makedoniyanın prezidenti Kiro Gligorov ve Türk Respublikasının prezidenti Süleyman Demirel tarafından açıldı. Manastir Harbi Mektebinin ilkinci katına yerleşen yürütü bölüm Mustafa Kemal Atatürk'ün hatiratına bağışlanan manili yerdir. Bu yadigarlık otoğuna Atatürk'ün mum büst heykeli, şahsi zatları ve durmuşuyla bağlanışkı köp sanırı etminamaları tergilenir. Bu yere gelen adamlar Atatürk'ün katnaşan uruşları, durmuşa geçiren ınkılapları ve aforizmları barada mağlumat alıp bilirler. Şeyle hem dürlü dillerde neşir edilen kitaplara, broşurlara ve jurnallara göz aylap bilirler. Ahırına 2014 yılda Tika İdarat tarafından dikeldilen ve avatlanan monasterdaki Osmanlı Harı Mektebi ve Atatürk Yadigarlık Otağı açıldı. Baş tap tarafından tayaranan Atatürk'ün durmuş varadaki Günün Adi Mustafa Kemal adlı kıyıskak dokumental filmi hem görmek bolyar. Mustafa Kemal Atatürk'ün bilim alan, atmosfer adını başından geçiren ve dünya arayışını epetli derecede giyinildiğin manastir şehri, tapavutlukların kavul edilen ve birbirine tesir yetiren kuruluşu ile yaz Mustafa Kemal'a ilham çeşmeti olan ona iki tane ulu tüygünü verdi. Biri vatanına olan tüygüsünü, beylikti olsa manastirli yaz gıyız eleyni olan tüygüsü.
1: Jahan keştäniň hyýaly.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是土耳其之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Da Türkiye Radyo'da.
14: Xosume Türkiye'yi zayna radyo kayağını.
15: Eterçiye radyo sadburi Türkiye skma.
16: Ovada Türkiye ünü radyosu.
17: Ayç radyo voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye sadai Türkiye.
7: Anlamadığınızla Türkiye Avazı Radyosu.
12: Evo, İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radyo Voz de Türkiye.